sepetiyorum. Çıkartırmış. Ağrıyorum. Tolukenmiş. Ya Rabbim. Derdi dönmüş. Ahçı.

ile ellerim kavuşsun diye son bir şans ver bu aşkın hatırına. İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu? Böylece bitti ama bendeki